0: Hani bu açık sonucu değil. Bir seçim.
1: Affirm, we do have quite a bit of issue there for elevator rescues and 911 pickups. Juliet.